0: Xanım, xanım, sonuncu dayanacaqdır, düşürsünüz.
1: Ara Supermarket Radio.

0: az olmaz, bir baxmısan bir də var.
1: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.